0: West.
1: Nadeke me gar di be fe mong me kure ke dani tea time request to Sony ka spe flo ke bella ve jalan edi fe mala ve jhade na va ke parat ka khas ko fa la ve no me hamari itla ve jhade me ati edi fa eid ko ma ek me eid la ve jhade edi fa me ati ekati bol ber group ke la ve tavi tene la ve